0: C'est quoi cette messagerie?
1: C'est Scred.
0: Moi, j'utilise la même que tout le monde.
1: Tout le monde, comme tu dis. Même ceux qui t'espionnent.
0: Bah, t'es parano ou quoi? Moi, j'ai rien à cacher.
1: Moi non plus.
0: Bah alors, pourquoi tu l'utilises?
1: Tout le monde peut regarder dans ton mobile.
0: Bah non.
1: Et bah voilà, tu n'as rien à cacher, mais pas à tout le monde. Scred, la messagerie directe de mobile à mobile. Scred, la première messagerie sécurisée mondiale d'origine européenne. Déjà plus de 20 millions d'utilisateurs sur les stores mobiles, gratuites et sans pub. Scred.
2: Gagne tes consoles, tes enceintes connectées, du cash. Écoute gagnante, tu gagnes sans rien faire. Télécharge l'appli Skyrock. Skyrock, premier, sur le rad.
3: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça